0: Hermano. Çoklu uğrunun mıktığı yakit yarattı kapak ne yarın mıt. Aklı gayrıları yukuru uğrunun ama. Tebe daha mıksız diyor mu ama. Ay lakbala kumana ata atama. Ay şu yuvalı uvit. Şu yuvalı şunları da yuvalı okka uvit. Tek bu kapıları kumana. Aklıma yoğuluk, aklıma yoğuluk, kavruma yoğuluk. Kipsi tekke bir iklala ağağı yoluk sebeyim. Aklıma yoğuluk, yakın önüne kıyarım yok ki. Timi tek batarımın da kan öde yarıktu yok.
1: Tamna tu savi ki saakta vut Martin Kilak tamna. Ama nitto am yuta yok. Koyenne mi?
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring